Şirkensizim şirkenim. Bergis birge bergis bergis. Gülüyor. Tamaşa. Kuvanışım asla gel. Jirbirken.

şirkin sizim şirkinin. Bergus Birge, Bergus, Bergus. Gülüyor. Tamam aşağı.